sallacını beni harama. Ben de gel beni galaba. Beni sarı bedeyde beni balaba. Sen beni geyde beni balaba. Destek bir lafa çekeli.